Yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, y